Instagram, YouTube, TikTok ve Telegram'da Afto FM yazmakla bizi sosyal şebekelerde de izleyin.

0: Midea Inverter kondisyonerlerini herkes beğenecek. Yeni Midea Easy Split 25%'e dek genayetçiliğiyle üstünüze vurmayan pıçıltı kadar sakit bir hava ve cami 10 derecede 5 dereceye dek serinlik bahşedir. Midea ile evinize yeni nefes gelir.
1: BYD sevenlerin dikkatine. 2026 istesalı BYD Shark 6 pikapları tezlikle BYD Motors Baku'da. Hibrit güç, çetin yollar için imkanlar ve yüksek konfortuyla Shark 6 pikap anlayışını yeniden yazır. Premium şehir SUV'si Leopard 7 de tezlikle yeniden satışta olacak. Cami 20% ön ödeme ederek yolda olan avtomobillerden istediğinize sahip olun. Kalan meblağı avtomobil bakiye çattıkta nakit kredi veya leasing ile ödeyin. LAG Ulduz 3366 Badamdar Şosesi 157A BYD Motors Baku.
2: Ülke haricine pul göçürmek hele bile serfeli olmamıştı. Bank of Baku ABŞ doları üzere ülke harici pul göçürme tariflerini 0,2 faize, minimal komisyon meblağını ise 15 ABŞ dolarına indirdi. Uzakları Bank of Baku ile hem yakın hem de serfeli edin.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: İşli havalarda gıdalarınızın teravetini Beko soyuducularıyla koruyun. Boz renkli 368 litre tutumlu No Frost soyucu 799 manat 99 gepi. 455 litre tutumlu No Frost soyucu 1059 manat 99 gepi. 490 litre tutumlu Premium No Frost soyucu ise cami 1299 manat 99 gepi. Müasir dizayn, geniş tutum ve yüksek keyfiyet bir arada. Seliton. Telefon 180. Resmi sayt seliton.az.
5: Hafta FM'de reklam iyileştirme için 012 311 30 11.
6: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Pik saatlerde Yango Pro'da siparişler yerine getirmeyi serfeledi. Çünkü pik saatlerde emsal 2 defeye dey artırılıp Yango Pro tedbirinde pik saatlerde mavi arazilerden siparişler kabul edin ve 2 kat emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.

0: değişmeyin. Hafta FM'de Cem'i bir reklam.
1: Capital Bank ile pulunuzu gelire çevirin. Her biri Cem'i 100 manattan başlayan Capital Bank istigrazlarını bir bank invest etpiginden alın. İllik 10 faiz sabit gelir kazanın. Kazandığınız faizler her ay hesabınıza köçürülecek. Üstelik istigrazlarınızı satıp vesaitinizi faiz itirmeden geri elde etme imkanınız var. Satış Ağustos'un 1'ine dek devam edecek. Bu fırsatı kaçırmayın. Capital Bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın verdiği 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansı sayısında faaliyet gösterir.
0: Hafta FM'de reklam iyileştirme için 012 311 30 11.

0: 3000 manat bonus seni gözlüyor.
1: Aftefm'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11. Drop it.

0: Bakı'da seher saat 9'du.
1: Cem'e 20 faiz ilkin ödenişle menzil, Şerif Sade'de premium menziliniz Avant Nova'dan. 20 faiz ilkin ödenişle başlayan Whitebox Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
2: 107.7 Hafta FM, sizin yollarınızın radyosu.

0: Tarif nedir? 5 litrlik Kubanski Dağ Günebahan Yağı 15 manat 99 kepik. 3 litrlik Basso Poma Zeytun Yağı 29 manat 99 kepik. Süper kıymetli, keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cemi 3.999 manat ilkin ödenişle elde edebilirsiniz. Aylık ödeniş ise cemi 999 manattı. Kasko ve icbari sigorta, kredi komisyası, hatta avtomobilin devlet kayıt nişanını Hyundai size hediye eder. Yani elave her çekmeden gündelik cemi 33 manat ödemekle Elantra Comfort modeline sahip olursunuz. Ele indi Hyundai satış merkezlerine yakınlaşın ve bu fırsatı kaçırmayın. Elage 989, Ünvan Ziya Bünyadov 118 ve Babek Prospekti 61C.
3: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
4: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.

sizi daha sağlam hayata bir adım yakınlaştırır. Velosiped sürmek dözümlüğü artırır. Yüreği ve teneffüs sistemini güçlendirir. Koordinasyon bacarıklarını inkişaf ettirir. Bu idman növü hem sağlamlığınıza hem de etraf mühite töhfe verir. Sağlam hayatının ritmini velosipedle tutun. Azerbaycan gençleri ve idmançıları tövsiye edir.

0: değişmeyin. Hafta FM'de Jamie Bilyeklam.
1: Bir banklısan ve suallarına cevap aktarırsan, bir bank çatı ile kısa yolu var. Artık yola

0: Sloboda super kıymetle sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine dek 1.8 litrelik Sloboda güne bakan yağı 7 manat 35 gepik. 1 kilogram Azer süt kere yağı 15 manat 99 gepik. Serbeli teklifle ve keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Yay seyahatlerinize Lexus konforu elave edin. Lexus'unuzu yay mevsimine hazırlayın ve orijinal aksesuarlardan hususi indirimle yararlanın. Ayakaltılar, külek siperleri, damüstü yük kutuları, velosiped taşıyıcıları, soyutucu kutular iyul ayında tam 15% indirimle orijinal aksesuarlarla her seferde daha çok rahatlık, fonksiyonallık ve Lexus keyfiyetini hissedin. İndirimlerden Lexus Bakı merkezinde yararlanın.
5: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG DualCool AI. Öz ideal ikliminizi yaradın.
6: Azerbaycan'ın ayakkabı brandi Danilov. Tam olarak el işi, keyfiyet, rahatlık ve özelliği özünde birleştiren, ayakkabılara zemanet veren Danilov. Bizimle bir attım yüksek. Ünvan
7: İsmail Beygut Kaşınlı 30.
6: Elaga numara 055 674 66 74. Gutu kimi.
8: Temizlik etibar talebidir. Dünyada tanınan beynəlxalq temizlik brendi White Star Cleaning artık xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa ve kommersiya məkanları için peşəkar temizliği, müasir avadanlıqlar ve yüksek xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə Ulduz 00077. White Star Cleaning. Temizliği bize itibar edin.
9: BYD sevenlerin dikkatine. 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezlikle BYD Motors Baku'da. Hibrit güç, çetin yollar için imkanlar ve yüksek konfortu ile Shark 6 pikap anlayışını yeniden yazar. Premium şehir SUV'si Leopard 7 de tezlikle yeniden satışta olacak. Cemi 20% ön ödeme ederek yolda olan avtomobillerden istediğinize sahip olun. Kalan meblağı avtomobil bakiye çattıkta nakit kredi veya leasing ile ödeyin. Elage Ulduz 3366 Badamdar Şosesi 157A BYD Motors Baku.
10: Ve budur Bank of Baku'dan sərfəli təklif. Elə indi Dostbank'dan 50 bin manatlık nakit pul kreditini minimum 9.9% ile tam online sifariş et.
11: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli 247 numaralı lisensiyayla fəaliyyat göstərir.
12: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
13: Deluxe Residence Sibriz'de satışa başladı. 20% ilkin ödeniş, 48 aya dek faizsiz daxili kredit imkanıyla. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
14: Eviniz için ideal serinlik. Doğru kondisyoneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadratmetre refill kondisyoner 559 mana 99 gepi. 60-65 kvadratmetre refill kondisyoner cemi 799 mana 99 gepi. Seliton telefon 180. Resmi site seliton.az.

0: yaşayış kompleksi. Deniz manzaralı manzilleri bitmemiş elde etmeye telesin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077-722-0000. 3W Kaspak.az.
1: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. yıldan bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli vinyller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31, City Mall ile %100.
2: Aftefem'de reklam iyileştirme için 012 311 30 11.

0: ve sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elayge Ulus 241.
1: 107.7 After FM.

0: Bravo'da süper giyimetle sizi gözlüyor. 22 Eylül tarihinde 2 litrelik Pina Günebakan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan Basmati Düğü 8 manat 99 gepik. Süper giyimetle keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için. Düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın. Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Deluxe Residence sürprizde satışa başladı. Aypara Adası'na açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Yeni LG DualCool EA ile bu yay konforu daha ağıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji sərfiyyat ne ise kilowatt menajer ile nezaret edin. Mənfi 15 dereceden müsbət 48 dereceye kadar əla performans. LG DualCool EA. Öz ideal iqliminizi yaradın.
5: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. ilden bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31, City Mall ile üzbeyüz.
6: Futbol heyecanı, McDonald's FIFA menüsü ve Visa'dan bonus. Volt tedbirinde McDonald's FIFA menüsünü sipariş edip Visa kartı ile ödeyin ve kazanın növbəti McDonald's siparişiniz için Visa'dan 2 AZN cashback ve FIFA brandli xüsusi stekan. Kampanya 19 Eylül tarihine de devam edir. Visa, olmaq istediğin her yerde.
7: Elatos kişi geyiminde klasik güzelliği ve müasir tərzləri bir araya getirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc ve dəbi üzerinizde daşıyın. Geniş çeşit seçimiyle Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
8: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: ve sahip olun. Avant Nova yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
1: 107.7 Hafta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Bravo da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 Eylül tarihine dek 1 kilogram Sezen Teze Bütöv Toyu 5 manat 29 gepik 1 kilogram Ankor Kereyağı 22 manat 95 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG DualCool AI. Öz ideal ikliminizi yaradın.
3: Elatos'ta hem terzinizi hem de bütçenizi sevindirecek teklif. İki kostüm alana keyfiyetli parçalardan hazırlanan təbli köynek hediye olunacak. Fürsetten yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.

0: rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya 31 Eylül'e dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdı.
1: Hafta FM'de reklam iyileştirme için 012 311 30 11.
2: Bekar oturmak, hiçbir işle meşgul olmamak, ömrü boşa harcamak demekti. Hareket, eminlik ve cesaretti. Hayatını mənasız işlere sərf etme. Bekar oturma, boş vaxtını idmana harcla. Azerbaycan gençleri ve idmançıları tövsiye edir.

0: Bravo'da süper kıymetle sizi gözlüyor. 22 yıl tarihine dek 7 kilogramlık Ariel yucu doş çeşitleri 18 manat 99 gepik. 3.9 litrelik Persil yucu gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Serbest teklifler ve keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsin. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın. Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG DualCool AI. Öz ideal ikliminizi yaradın.

0: otomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. yıldan bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile üzbeyüz.
1: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı taraftar seçiminden başlayır. 25 yıllık tecrübeye sahip CFI, sehimle, valutalar, kripto valuta, 15 binden çok aletlere çıkış teklif edir. CFI Azerbaycan'ın komisyasız ticaret, ani medahil mehariç, her adımda ferdi desteği üstünlükleriyle investisiya dünyasına adım atın. Etraflı malumat için www.cfi.trade saytına dahil olun. CFI Financial Investisiya Şirketi GSC, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankanın 7 Noyabr 2024 tarihli LGP 2016 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir. Marja ticareti, investorların kapitalı için yüksek risk yaratır. İnvestisiya etmezden önce bütün riskleri tam anladığınızdan emin olun.
2: Elatos kişi giyiminde klasik güzelliği ve muasir terzleri bir araya getirir. Keyfiyetli parçalardan hazırlanan detallarla güc ve debi üzerinizde taşıyın. Geniş çeşit seçimiyle Elatos sizin yolunuzu gözleyir. Elaga için 050 491 66 66.
3: Kaspak Sumgayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077 722 0000 3w kaspak.az.

0: Bakı'da günorta saat 1'di.
1: Cem'i 20% ilkin ödenişle mensil, Şerif Sade'de premium mensiliniz.

0: Kubanski'da Günebahan yağı 15 manat 99 gepik. 3 litrelik Basso Pomaz zeytun yağı 29 manat 99 gepik. Süper kıymetle keyfetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı taraftar seçiminden başlayır. 25 yıllık tecrübeye sahip CFI, sehimle, valutalar, kripto valuta, 15 binden çok aletlere çıkış teklif edir. CFI Azerbaycan'ın komisyasız ticaret, ani medahil mehariç, her adımda ferdi desteği üstünlükleriyle investisiya dünyasına adım atan. Etraflı malumat için www.cfi.trade saytına dahil olun. CFI Financial İnvestisya Şirketi GSC, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankası'nın 7 Noyabr 2024 tarihli SNL 7-2016 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir. Marja ticareti, investorların kapitali için yüksek risk yaratır. İnvestisiya etmeden önce bütün riskleri tam anladığınızdan emin olun.
3: Cemi 20 faiz ilkin ödenişle mensil, Şerif Sade'de premium mensiliniz. Avant Nova'dan. 20 faiz ilkin ödenişle başlayan White Box Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
4: Sungait'in merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sungait 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077 722 0000. 3w.kaspak.az.
5: ABB Play ile Dünya Şampiyonatı coşkusu başlandı. ABB Mobile'da gollar kazandırır bölmesine dahil olun. Oynayın ve gollar kazanın. Bank ameliyatları ile gol sayını artıra da bilirsiniz. 10 bin manatlık seyahat kuponu ve diğer değerli hediyeler sizi gözlüyor. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 numaralı lisans yasası esasında faaliyet gösterir.

0: Banko Asya mehsustu. Banko Banko 18 Eylül 2005 tarihli 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
1: Yollar hakkında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: Here we go again.
3: 107.7 107.7

0: Bakıda saat 2'dir.
1: Cem'i 20 faiz ilkin ödenişle menzil, Şerif Sade'de premium menziliniz, Avant Nova'dan. 20 faiz ilkin ödenişle başlayan White Box Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elayi Ulus 241.
2: 107.7 Hafta FM, sizin yollarınızın radyosu.

0: Dalğanı değişməyin. Afta FM'de Cemi Bilikam.
1: Bir banklısan ve suallarına cevap aktarırsan, bir bank çatı ile kısa yolu var. Artık yola vakit itirmeye veya

0: değişmeyin. After FM'de Jamie Bilicklam.
1: İlk alışverişinden düz 50 bonus kazanmak istiyorsan, bunun için bir bank taksit kartını indi al. 31 Eylül'e dek edeceğin 500 manat ve üzeri ilk taksit alışverişinde tam 50 bonus hesabına gelsin. Sipariş ve etraflı malumat için bir bank tatbiki.
2: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
0: After FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: küsmeyim, neyleyim?
1: Bravo da süper kıymetle sizi gözleyir. 22 yıl tarihine dek 7 kilogramlık Ariel Yucu Doş çeşitleri 18 manat 99 gepik. 3.9 litrelik Persil Yucu Gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Serpeli teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
2: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
3: Yeni LG Dual Cool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal ikliminizi yaradın.
4: Elatos kişi giyiminde klasik güzelliği ve muasir terzleri bir araya getirir. Keyfiyetli parçalardan hazırlanan detallarla güc ve debi üzerinizde taşıyın. Geniş çeşit seçimiyle Elatos sizin yolunuzu gözleyir. Elaga için 050 491 66 66.
5: Yeni hayat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebelde. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: Banko ASC'ye mehsustu. Banko Banko 18 Fevral 2005. tarihli 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
1: Yollar hakkında malumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ile dinlediniz.

0: rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya 31 İyul'a dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: AfterFM'de reklam iyileştirme için 012 311 30 11.
2: Her yaşta herkesin oynayabileceği idman tenis. Bu idman növü koordinasyon, refleks ve süratli karar verme bacarıklarını inkişaf ettirir. Tenis, ritmik hareketler sayesinde bedenin ezele grubunu ve teneffüs sistemini inkişaf ettirir. Oyuna başlamadan önce isim ve hareket etmeyi unutmayın. Asüde vaktinizi tenis ile değerlendirin. Daim sağlam kalın. Azerbaycan gençleri ve idmançıları tövsiye edir.

0: menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elaye, Ulus 241.
1: 107.7 Hafta FM, sizin yollarınızın radyosu.

0: Banco Baku Asya'ya mensuptu. Banco Baku 18 Fevral 2005. Tarihli 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
1: BYD sevenlerin dikkatine. 2026 istihsalı BYD Shark 6 pikapları tezlikle BYD Motors Baku'da. Hibrit güç, çetin yollar için imkanlar ve yüksek konfortuyla Shark 6 pikap anlayışını yeniden yazır. Premium şehir SUV'si Leopard 7 de tezlikle yeniden satışta olacak. Cemi 20% ön ödeme ederek yolda olan avtomobillerden istediğinize sahip olun. Kalan meblağı avtomobil bakiye çattıkta nakit kredi veya leasing ile ödeyin. LAG Ulduz 3366 Badamdar Şosesi 157A BYD Motors Baku.
2: İsti havalarda gıdalarınızın teravetini Beko soyucularıyla koruyun. Boz renkli 368 litre tutumlu No Frost soyucu 799 mana 99 gepi. 455 litre tutumlu No Frost soyucu 1059 mana 99 gepi. 490 litre tutumlu Premium No Frost soyucu ise cami 1299 mana 99 gepi. Müasir dizayn, geniş tutum ve yüksek keyfiyet bir arada. Seliton, telefon 180, resmi site Seliton.az.
3: Bir banklısan ve suallarına cevap aktarırsan, Bir Bank Çatı ile kısa yolu var. Artık yola bak.

0: değişmeyin. Hafta FM'de Cem'i bir reklam.
1: Capital Bank ile pulunuzu gelire çevirin. Her biri Cem'i 100 manattan başlayan Capital Bank istigrazlarını bir bank invest etpiginden alın. İllik 10 faiz sabit gelir kazanın. Kazandığınız faizler her ay hesabınıza götürülecek. Üstelik istigrazlarınızı satıp vesaitinizi faiz itirmeden geri elde etme imkanınız var. Satış Ağustos'un 1'ine dek devam edecek. Bu fırsatı kaçırmayın. Capital Bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın verdiği 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansı sayısında faaliyet gösterir.
0: Hafta FM'de reklam iyileştirme için 012 311 30 11.
2: Bütün uğurlu işler intizamdan başlayır. İntizamlı ol. Seher idmanını kaçırma. Sözüne emel et. Gittiğin yere gecikme. Her şey senden başlayır. Sen numune ol. Diğerler de değişsinler. Azerbaycan gençleri ve idmançıları tövsiyedir.
3: She's crazy like a fool.

0: daha rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya 31 İyul'a dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Hafta FM'de reklam iyileştirme için 012 311 30 11.

0: hedeflere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elaye, Ulus 241.
1: 107.7 After FM.

0: Bakü'de gece saat 12'di.
1: Cem'i 20% ilkin ödenişle mensil, Şerifzade'de premium mensil.

Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karıştırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartı bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar giderdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın, ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2'yi 4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmışsın. Neyse, geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz.